Çok ince gelir mayınız, zütür mayınız. Rence kayanik eçinum tenek, sayla leçol, uçka bile leçol, uk ili loğlah biçayın. Örgünes yiyin paz mi akustari. Ranik uçlanan çişhuni, lik aruli naşik yuli kaçol, çoruhin çiş kahtasin kirri li kakwa. Rena çihoka in tokwa, ho naşkeli loğlah biç.